çıkacağım lan. İkusten zer egiten dudan zapatilarekin? Bakontu zibilizatzen.